Kiawat bir halkın tarihini okumak üçün kitaplar değil, dağlara tezdelmeliler. Kete geçmiş, tararan sahipaların aratına değil, günün, qarın, yağışın ve şemalın atırlar boyu tətir yetirip bilmedik bir qayatının yüzüne saklananlar. Kete bir sözdüm siya bilinnel, daş bilen yazılıyar. Ve ol sözdüm münler çiyil oyuncu dımıp gurrun bermeğini doğam ettiriyar. Uzoqlarda Rusya, Mongolia, Xitay ve Qazaqstanı uzanyan Altaylar, dağları, deryaları ve jülgüleri ile adamın tibiqatla gepleşmeyi ürünün qadim bir geografiyadır. Münler çil ön adamlar bu qayalara hayvanları, av tahnlarını, atları ve sonları oyup yazıptırlar. Vaqtın geçmeyen adamlar ve medeniyetler ütküdü. Yöne daşları yazılan izler qali. Altay petroglifleri paleolitik dövrünün masap takminen 12 min yıllık bir geçmişe uzayar ve dürlü dövrlerde sivitte yaşayan halkların izlerini özünde cemleyer. 19. asırdan masap siyahatçılar ve hünermenler tarafından öğrenilmeye başlanan bu kaya suratları 20. asırda arkeologi işlerinin ulgumluğun görünüşte resmileştirildi. Şun Altay'ın kayalık engitlerine serdenmizde, dine bir suratlar del, münler çil ön yaşap geçen adamların dünya olan karayışını, ınanslarını ve tibiqatdan katnaşlarını hem görüp biliyarız. Kata bir hayvan suduru, kata dürlü iyanlardan izi izine koşulan suratlar görünüşüne karşıymada çıkken bu petroglifler, sahipaları kağıdan nel, kayadan avarat bulun, adamların en köyüne açık hava arşivlerinin biridir. Altay petroglifflerine suun, dağ geçti, at ve ökudiyalı hayvanlar dine bir avın ya da günlülük durmuşun şekillendirmeğinden nel adamın tibiqatdan yolu oyun çoğur katnaşının iyilerdir. Suun, nefisliği ve göğü uzayan şahalarla iki dünyanın aratına duran mukaddes bağlık yalı görünen malta at sehranın adamın azattığını, hareketini ve uzakları yakin etmek gücünü anladiyar. Daşa oyulup yazılan bu figuralar köyüne adamın hayvanlarda dine bir canlı canlar del, öz durmuşuna değişi mani mazmunlar ve nişanlar göründüğünü görküdiyar. Bir neyce çıdık bilen şekillendirilen çapıp barayan atın hareketini şuun hem duyup bilmemiz tınotun vaqtı aşyan gücünü yüze çıkarıp koyar. Altay petroglifleri bize dine bir köyüne adamların nemeler çılındığını del, dünya nekeli karanlığını hem gurrun beriyar. Olar için adam, hayvan, dağ, derya ve asman birbirinin bölünün zatları değerli. Hemmesi şol bir ulu durmuşun bölüklerdi. Şol sebeple kaya suratlarına adamların hayvanın aratınakı serketleri kete nevelli bolyar. Kete figuralar yarım adam, yarım hayvan görünüşüne bürünyar. Belki de köyüne adam özünü tibiqatın karşısında del onun içinde görüyardı. Şun kün şehirlerde asmani binaların aratına, toprağın asfaltın aşağına, hayvanları ekranların başına görmeye ürünçtük. Emma Altay'ın kadimi adamları için tibiqat, daşarda duran bir peyzaj del, durmuşun özü. Sol sebepi bir kaya çıdılan hayvan figurası dine bir surat del, bir yaşayış usulünün ve dünya karayışının iyidir. Bir petroglifin önünü duranımızda, münler çil ön sol ordaşa elini degiren adamla dımıp duşyarız. Onun adını, dilini ve tarihini bilmeyarız. Emma eli bilen çıdan zatlarına olan karayışını, korkularını ve umutlarını duyarız. Av sahneleri, batırlığı ve diri kalmak görüşünü, gün figuraları yaşayışın çeşmesini, spiral ve tehlikeler olsa vaktin ve tədən doğulmağın nişanlarını özünü cemleyen bolplar.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Hoý bölüşümizi 16 meter 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan trt.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Rabbimiz Kur'an'ında eğer dua etmeseniz ne sıyınız bar degen. Nav ayetke yaratuşu, Kudayımız Hak Rahman, bek köp maneler salgan.

Allah'a duamızda kulluk için sırlar var. Şu hakikatlar bilinse her daim Rabbimizge dua etkimiz kelgen. Eğer dua köbeyse bilmegenimiz neşe üyken sırlar aşılgan. Alal bolgan imanman eğer dua etilse sosu al ol müminge ulu mertebe bolgan.

Dua etken bir Adem, so yalbargan alimen, ber dünya alemge, navmanedi bildirgen. Erzatka sözü ötken, bir kuşlu kudayım var. Sonsuz maramatman, erdaim menmen bolgan. Ne zat bolsa islerindi, berisini bilip turgan. Maksatım em ne bolsa, em eleklerde kalsa, berisini berelgan.

Kırar menim alimdi, esiter tavisimdi. Er kim ne dilegen bolsa, er brevini bilip, ber acatın bergen. Menim acatımda em, özü koluman bergen. Nege dese sonun kolu, er zatlarga yetişken. Sosu dünya hanında, men yalgız tuğulman, yomartlık em iyilik, sonun sıfatı bolgan.

Ene sosunday bir Rab, meni daim karagan, tagı yalgız taslamay, daim kasımda bolgan, neşe düşmanlarım bolsa, berisinden korşalagan, degen itikat bunan, aytılgan, aytılmagan, neler bolsa berisini, beriyek bir yaratuşudun, huzurunda özünü oylaganı sebep, rahatlık, tınışlık ban, dünya kadar yüken yüktü üstünden ata verip alemlerden Rabbına sonsuz hamd şükür olsun de sonsuz huzur tavar.

Ayrıyeten navmaneler tağı işinde tuar. Beri isti etüşü Allah'tın özü bolgan. Ol sebepten menem, üyken kişkey isimdi, kudayımdan tilermen. Tilegenim berilse, sebep bolganlardan tuğul, yalgız ondan bilirmen.

Sualler men anlayman, iman nuru bek tatlı, tağı yarasık bolgan. İman bolsa dua var, dua bolmasa eger kıymatımız kalmagan, degen manelerde aytıp, büyük mertebe kazangan.

Allah aytkan gene bizge. Maga dua etseniz yavap verer men sizge. Kudaydın so emrini osal bolmay etelsak, tolu kayır bar bizge.

Maramatlı ol Kuday, kullarına berüdü, eger tilemege yedi, özünden tilegendi, bizlerge bermesedi.

Tağı sosu insandın sanavsız tilekleri, sonsuz umutları var. En bilingen alem, şeti yok derecede, küşsüz em aciz bolgan. Bir yaktan yarlı bolup, erzatka muktaç bolgan. Navelde bir insandın beri kuşu kuvatı, Allah'ka dua bolgan.

Allah bir zat vermese so insandın nesi var? Navalde bir insandın tek etiyegi dua bolgan. Sağlık bankalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Selamünaleyküm. Bugün 13 Ağustos Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efir gazetiletken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik derslerini dinleyebilirsiniz. Derslerimizi 16 metre 17.670 Kilogers kıska dolgun canlı fırar kalitinde hep sunun dek www.tretuzbek.com ve sunu yoldaş tur saat 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza songi yangilikler ve Türk dünyası sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızı havala kılamız. Stüdyoda men Hudaynazar.

Hurmat dinleyiciler, günün en muhim haberlerini xulasalar bilen tanıştıramız. İsrail armiyası Levanda bir neçe gün devam edilen toqnashuvlarga tayyorlanmoqda. Hizbullah'a karşı yangi hücumlar rejalaştırmoqda. Trump Pentagon'a AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashg'ulotlarini kamaytirish haqida ko'rsatma berdi. İsrail noqonuniy ko'chmanchilar Ramallah yaqinidagi yangi manzilga barpo etdi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan 07:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha, xayr. Aman bari.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Turkiye une radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

takdimi etaman. İsrail ordusu Lübnan'da Kunlar devam edigen toknaşularga tayarlanmakta. Türkiye bilen bir qator mamlakat İsrail'in Trump'nin rejasını rad etişini kararladı. Trump, Pentagon'a Amerika ve Cenubi Koreya'nın müşterek harbi sınaşlarını kamaytırış buyruğu verdi. İsrail'lik no kanunu maskan kuruçular Ramallah yakını da yangi bir yaşaş mıntıkası kurdular. Bugün geliştirişlerimiz anaşılardan ibaret edi. Ertegine radyo tolkunları orkalı sözkünce hayır aman kalin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin, hiçbir şey umurumda değil.

Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında.
1: Voici une chanson
0: Göremedim
1: intitulée
0: bile
1: Dayan
0: kimsenin
1: Yüreğim,
0: gözlerini.
1: chantée par Yıldız
0: Ey
1: Tilbe.
0: aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radio.
5: It Türkiye hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.